Lokomotif'te devam, nefis reklamlarda buluşmaya devam. Reklam hattı 323-93-33.

Gülab Camii'ye. Her sene heyecanla beklediğimiz Gülü Oynaya Camii'ye gel de kayıtlar başladı. 2017 doğumlu arkadaşlar 29 Haziran 17 Ağustos tarihleri arasında 40 gün sabah namazında camiye gelin. Hem yaz tatilimizi değerlendirelim hem de bisikletlerimize kavuşalım. Unutmayın, son başvuru tarihi 6 Temmuz. Detaylı bilgi ve başvuru için camiyegel.konya.ben.tr

0: Lokomotiftesiniz. Reklamlara bir bakıp çıkalım.
1: Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.

0: Mantınağme seçkin satış noktalarında 444 0325.
1: Bir evi ev yapan her şey tek bir çatı altında Gürbüzoğulları'nda. Mobilya, bebek ve genç odası, bahçe mobilyası, avize ve aksesuar ve daha neler neler var. Kalite, estetik ve şıklığın adresi Gürbüzoğulları,

0: uyumu ve göz alıcı tasarımlarıyla Gürbüzoğulları Mobilya Büsan Kavşağı'nda 444-9886. Gürbüzoğulları Mobilya.
1: Üç Beyler Meram Enzahom mağazasında evleneceklere ve evini yenileyeceklere büyük fırsat. Belirli tutarlardaki alışverişlerde kasada anında indirim ve sürpriz hediyeler Üç Beyler Meram Enzahom mağazamızda sizleri bekliyor. Elden 12 taksit veya kredi kartına 9 taksit imkanıyla siz satın alın, ertesi günü teslimatınızı yapalım. 19 yıllık tecrübesiyle Üç Beyler Enzahom Meram Sivaslı Ali Kemal Caddesi'nde 245-56-56. En çok sen, en
0: zafon. Lokomotifte devam, nefis reklamlarda buluşmaya devam. Reklam hattı 323-93-33.
2: Yurt dışı fuar standlarınız için Lokomotif Medya ile irtibata geçmeden karar vermeyin. Almanya, İtalya, Fransa, İspanya ve Rusya'nın uluslararası fuar alanlarında firmanızı temsil edecek güvenli, prestijli ve zamanında teslim fuar stand uygulamalarında Lokomotif Medya ile irtibata geçmeden karar vermeyin. Telefon 0505-656-2480 0505-656-2480.

arabesk müziğin parlayan yıldızı Şahin Özlem, yoğun istek üzerine muhteşem sahne performansıyla 4 Temmuz Cumartesi günü Anemon Otel sahnesinde sevenleriyle buluşuyor.

Temmuz Cumartesi günü Konya Anemon Otel sahnesinde gerçekleşecek yemekli gala gecesini sakın kaçırmayın. Rezervasyon telefon 0532 744 2896 0532 744 2896 Organizasyon Özgür Karamanlı. Medya sponsoru Lokomotif Radyoları.

0: Denli konak projesi Sultan Konakları'nda yaşam başlıyor. Sami Zıvlak Yapı güvencesiyle Selçuklu'da site içerisinde birbirinden bağımsız şekilde konumlandırılmış, her biri 4 araçlık kapalı otoparklı, asansörü ve kendine özel yeşil alana sahip 547 metrekare 6+2 özel tasarım konakların yapımında sona gelindi. Sınırlı sayıdaki bu ihtişamlı konaklardan yerinizi almak için acele edin. Sami Zıvlak Yapı, doğru seçim, huzurlu yaşam. 444-1-742 samizivlak.com.tr.
1: Döviz ve Altın'ın güvenilir adresi Melik Döviz ve Altın, şimdi Aslım Şubesi'yle hizmetinizde. 22 ayar bileziklerden 14 ayar şık takı ve pırlanta ürünlerine, yatırım amaçlı altınlardan özel günlerinize değer katacak birbirinden güzel ürünlere kadar aradığınız her şey için Aslım Caddesi Şubemize bekliyoruz. Büsan Sanayi Şubemiz, Aslım Caddesi Şubemiz ve Valilik Karşısı Hükümet Alanı'ndaki merkez şubelerimizle döviz ve altın alım satımlarında karar vermeden önce mutlaka Melik Döviz ve Altın'dan fiyat alın. İletişim 444-9730.
2: Renklerin en güzel tonu, huzurun en özel kokusuyla buluşuyor. Ve Karatay Lavanta Bahçeleri 1 Temmuz itibariyle ziyarete açılıyor. Lavanta temalı etkinliklerle dolu 5. Geleneksel Karatay Lavanta Günleri 3, 4, 5 Temmuz'da Karatay Lavanta Bahçelerinde. Uçsuz bucaksız manzarası ve büyüleyici atmosferiyle doğanın güzelliğini keşfetmek, lavantaların mis kokusu eşliğinde unutulmaz anlar yaşamak için sizi Karatay Lavanta Bahçelerine bekliyoruz. Hasan Kılca, Karatay Belediye Başkanı. Binlerce rengin eşsiz kokularla buluştuğu güzellik sizi bekliyor. Karatay Mevlana Gül Parkı, 190 farklı gül çeşidi ve 50 bine aşkın gül fidesiyle doğanın en zarif halini sunuyor. Bu eşsiz atmosferi keşfetmek, güllerin büyüleyici dünyasında keyifli anlar yaşamak için sizi Karatay Mevlana Gül Parkı'na bekliyoruz. Hasan Kılca, Karatay Belediye Başkanı.
3: Lokomotifte devam, nefis reklamlarda buluşmaya devam. Reklam hattı 323-93-33.
4: Yurt dışı fuar standlarınız için Lokomotif Medya ile irtibata geçmeden karar vermeyin. Almanya, İtalya, Fransa, İspanya ve Rusya'nın uluslararası fuar alanlarında firmanızı temsil edecek güvenli, prestijli ve zamanında teslim fuar stand uygulamalarında Lokomotif Medya ile irtibata geçmeden karar vermeyin. Telefon 0505 656 2480 0505 656 2480.

Bazı projeler yaşadığınız yeri değiştirir. Bazıları ise hayata bakışınızı. Şimdi Konya'da mimarisi güçlü bir yaşam vizyonu ve bütüncül yaklaşımıyla fark yaratan özel bir dünya tasarlandı. Aydın Yatırım Grup imzasıyla hayata geçirilen Prime Inventum. Türkiye'nin ilk resort city, Konya'nın ise ilk merkezi yaşam projesi. Ve şimdi sınırlı sayıdaki özel daireler için peşinatsız, faizsiz 60 ay vade fırsatlarıyla satışta. Prime Inventum. Bildiğinizi sandığınız her şey değişiyor.

0: Genç Komek'te yaz heyecanı başlıyor. Genç Komek yaz dönemi dop dolu eğitim içerikleri ve renkli etkinlikleriyle çocuklarımıza kapılarını açıyor. 7-14 yaş arası çocuklarımız ister yüz yüze ister uzaktan eğitimle Genç Komek'te hem öğrensin hem eğlensin. Unutmayın, kayıtlar 16-30 Haziran tarihleri arasında. Detaylı bilgi ve başvuru için komek.org.tr adresini ziyaret edebilirsiniz. Konya Büyükşehir Belediyesi.
1: Lokomotiftesiniz. Reklamlara bir bakıp çıkalım.

0: Renklerin en güzel tonu, huzurun en özel kokusuyla buluşuyor. Ve Karatay Lavanta Bahçeleri 1 Temmuz itibariyle ziyarete açılıyor. Lavanta temalı etkinliklerle dolu 5. Geleneksel Karatay Lavanta Günleri 3, 4, 5 Temmuz'da Karatay Lavanta Bahçelerinde. Uçsuz bucaksız manzarası ve büyüleyici atmosferiyle doğanın güzelliğini keşfetmek, lavantaların mis kokusu eşliğinde unutulmaz anlar yaşamak için sizi Karatay Lavanta Bahçelerine bekliyoruz. Hasan Kılca, Karatay Belediye Başkanı.
1: Üç Beyler Yataş Bedding mağazalarında 50. yıla özel seçili yataklarda %30 indirim ve 6000 TL değerinde yastık yorganla birlikte ayrıca belirli yataklarda seyahat boyun yastığı hediye. Üstelik elden 12 taksit veya kredi kartına 9 taksit imkanı 3 Beyler Yataş Bedding mağazalarında. Siz kahvenizi içerken biz teslimatınızı yapalım. 19 yıllık tecrübesiyle 3 Beyler Yataş Bedding mağazaları Navçacı

kalite ve ayrıcalığın adresi Mevlüt Karacaoğlu Mücevherat'ın altın, pırlanta ve elmas koleksiyonları çok özel fiyatlarla sizleri bekliyor.

0: sigortanda artın var.
1: A Plus sigortayla artın var sigortanda.
2: Döviz ve altının güvenilir adresi Melik Döviz ve Altın, şimdi Aslım Şubesi'yle hizmetinizde. 22 ayar bileziklerden 14 ayar şık takı ve pırlanta ürünlerine, yatırım amaçlı altınlardan özel günlerinize değer katacak birbirinden güzel ürünlere kadar aradığınız her şey için Aslım Caddesi Şubemize bekliyoruz. Büsan Sanayi Şubemiz, Aslım Caddesi Şubemiz ve Valilik Karşısı Hükümet Alanı'ndaki merkez şubelerimizle döviz ve altın alım satımlarında karar vermeden önce mutlaka Melik Döviz ve Altın'dan fiyat alın. İletişim 444 97 30.

Konya'nın en görkemli konak projesi Sultan Konakları'nda yaşam başlıyor. Sami Zıvlak Yapı güvencesiyle Selçuklu'da site içerisinde birbirinden bağımsız şekilde konumlandırılmış, her biri

0: Parkta gül çeşidi ve 50 bine aşkın gül fidesiyle doğanın en zarif halini sunuyor. Bu eşsiz atmosferi keşfetmek, güllerin büyüleyici dünyasında keyifli anlar yaşamak için sizi Karatay Mevlana Gül Parkı'na bekliyoruz. Hasan Kılca, Karatay Belediye Başkanı. Renklerin en güzel tonu, huzurun en özel kokusuyla buluşuyor. Ve Karatay Lavanta Bahçeleri 1 Temmuz itibariyle ziyarete açılıyor. Lavanta temalı etkinliklerle dolu 5. Geleneksel Karatay Lavanta Günleri 3, 4, 5 Temmuz'da Karatay Lavanta Bahçelerinde. Uçsuz bucaksız manzarası ve büyüleyici atmosferiyle doğanın güzelliğini keşfetmek, lavantaların mis kokusu eşliğinde unutulmaz anlar yaşamak için sizi Karatay Lavanta Bahçelerine bekliyoruz. Hasan Kılca, Karatay Belediye Başkanı.
1: Lokomotifte devam, nefis reklamlarda buluşmaya devam. Reklam hattı 323 93 33.

Bazı projeler yaşadığınız yeri değiştirir. Bazıları ise hayata bakışınızı. Şimdi Konya'da mimarisi güçlü bir yaşam vizyonu ve bütüncül yaklaşımıyla fark yaratan özel bir dünya tasarlandı. Aydın Yatırım Grup imzasıyla hayata geçirilen Prime Inventum. Türkiye'nin ilk resort city, Konya'nın ise ilk merkezi yaşam projesi. Ve şimdi sınırlı sayıdaki özel daireler için peşinatsız, faizsiz 60 ay vade fırsatlarıyla satışta. Prime Inventum. Bildiğinizi sandığınız her şey değişiyor.

0: çocuklar, Güle Oynaya Camiye. Her sene heyecanla beklediğimiz Güle Oynaya Camiye geldi, kayıtlar başladı. 2017 doğumlu arkadaşlar 29 Haziran 17 Ağustos tarihleri arasında 40 gün sabah namazında camiye gelin. Hem yaz tatilimizi değerlendirelim hem de bisikletlerimize kavuşalım.
1: Unutmayın, son başvuru tarihi 6 Temmuz. Detaylı bilgi ve başvuru için camiyegel.konya.ben.tr

0: Lokomotiftesiniz. Reklamlara bir bakıp çıkalım.
1: Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
2: Bir evi ev yapan her şey tek bir çatı altında Gürbüzoğulları'nda. Mobilya, bebek ve genç odası, bahçe mobilyası, avize ve aksesuar ve daha neler neler var. Kalite, estetik ve şıklığın adresi Gürbüzoğulları, her beğeniye hitap eden tasarımları.

0: Yeni showroom'u ve göz alıcı tasarımlarıyla Gürbüzoğulları Mobilya Büsan Kavşağı'nda 444-9886 Gürbüzoğulları Mobilya.
1: Sarı sarı sarı.

0: Mantıname seçkin satış noktalarında 444 0325.
1: Üç Beyler Meram Enzahom mağazasında evleneceklere ve evini yenileyeceklere büyük fırsat. Belirli tutarlardaki alışverişlerde kasada anında indirim ve sürpriz hediyeler Üç Beyler Meram Enzahom mağazamızda sizleri bekliyor. Elden 12 taksit veya kredi kartına 9 taksit imkanıyla siz satın alın, ertesi günü teslimatınızı yapalım. 19 yıllık tecrübesiyle Üç Beyler Enzahom Meram Sivaslı Ali Kemal Caddesi'nde 245-56-56. En çok sen,
2: Enzahom. Renklerin en güzel tonu, huzurun en özel kokusuyla buluşuyor. Ve Karatay Lavanta Bahçeleri 1 Temmuz itibariyle ziyarete açılıyor. Lavanta temalı etkinliklerle dolu 5. Geleneksel Karatay Lavanta Günleri 3, 4, 5 Temmuz'da Karatay Lavanta Bahçelerinde. Uçsuz bucaksız manzarası ve büyüleyici atmosferiyle doğanın güzelliğini keşfetmek, lavantaların mis kokusu eşliğinde unutulmaz anlar yaşamak için sizi Karatay Lavanta Bahçelerine bekliyoruz. Hasan Kılca, Karatay Belediye Başkanı.
3: Lokomotifte devam, nefis reklamlarda buluşmaya devam. Reklam hattı 323-93-33.
4: Yurt dışı fuar standlarınız için Lokomotif Medya ile irtibata geçmeden karar vermeyin. Almanya, İtalya, Fransa, İspanya ve Rusya'nın uluslararası fuar alanlarında firmanızı temsil edecek güvenli, prestijli ve zamanında teslim fuar stand uygulamalarında Lokomotif Medya ile irtibata geçmeden karar vermeyin. Telefon 0505-656-2480 0505-656-2480.

Arabesk müziğin parlayan yıldızı Şahin Özlem, yoğun istek üzerine muhteşem sahne performansıyla 4 Temmuz Cumartesi günü Anemon Otel sahnesinde sevenleriyle buluşuyor.

9 Cumartesi günü Konya Anemon Otel sahnesinde gerçekleşecek yemekli gala gecesini sakın kaçırmayın. Rezervasyon telefon 0532 744 28 96 0532 744 28 96 Organizasyon Özgür Karamanlı. Medya sponsoru Lokomotif Radyoları.

adresi Melik Döviz ve Altın, şimdi Aslım Şubesi'yle hizmetinizde. 22 ayar bileziklerden 14 ayar şık takı ve pırlanta ürünlerine, yatırım amaçlı altınlardan özel günlerinize değer katacak birbirinden güzel ürünlere kadar aradığınız her şey için Aslım Caddesi Şubemize bekliyoruz. Büsan Sanayi Şubemiz, Aslım Caddesi Şubemiz ve Valilik Karşısı Hükümet Alanı'ndaki merkez şubelerimizle döviz ve altın alım satımlarında karar vermeden önce mutlaka Melik Döviz ve Altın'dan fiyat alın. İletişim 444 97 30.

Konya'nın en görkemli konak projesi Sultan Konakları'nda yaşam başlıyor. Sami Zıvlak Yapı güvencesiyle Selçuklu'da site içerisinde birbirinden bağımsız şekilde konumlandırılmış, her biri 4 araçlık kapalı otoparklı, asansörü ve kendine özel yeşil alana sahip 547 metrekare 6+2 özel tasarım konakların yapımında

0: sizi Karatay Mevlana Gül Parkı'na bekliyoruz. Hasan Kılca, Karatay Belediye Başkanı.
1: İçimdeki suyu tertemiz saklar, güvenle muhafaza ederim. Çünkü ben en iyisiyim. Unutma, su hayattır. Hayatınızı sağlam bir depoya emanet edin. BRS Plastik Su ve Akaryakıt Depoları. Seçkin müşterilerin tercihidir. BRS.
0: Renklerin en güzel tonu, huzurun en özel kokusuyla buluşuyor. Ve Karatay Lavanta Bahçeleri 1 Temmuz itibariyle ziyarete açılıyor. Lavanta temalı etkinliklerle dolu 5. Geleneksel Karatay Lavanta Günleri 3, 4, 5 Temmuz'da Karatay Lavanta Bahçelerinde. Uçsuz bucaksız manzarası ve büyüleyici atmosferiyle doğanın güzelliğini keşfetmek, lavantaların mis kokusu eşliğinde unutulmaz anlar yaşamak için sizi Karatay Lavanta Bahçelerine bekliyoruz. Hasan Kılca, Karatay Belediye Başkanı.
2: Lokomotifte devam, nefis reklamlarda buluşmaya devam. Reklam hattı 323-93-33.
3: Yurt dışı fuar standlarınız için Lokomotif Medya ile irtibata geçmeden karar vermeyin. Almanya, İtalya, Fransa, İspanya ve Rusya'nın uluslararası fuar alanlarında firmanızı temsil edecek güvenli, prestijli ve zamanında teslim fuar stand uygulamalarında Lokomotif Medya ile irtibata geçmeden karar vermeyin. Telefon 0505 656 2480 0505 656 2480.

Bazı projeler yaşadığınız yeri değiştirir. Bazıları ise hayata bakışınızı. Şimdi Konya'da mimarisi güçlü bir yaşam vizyonu ve bütüncül yaklaşımıyla fark yaratan özel bir dünya tasarlandı. Aydın Yatırım Grup imzasıyla hayata geçirilen Prime Inventum. Türkiye'nin ilk resort city, Konya'nın ise ilk merkezi yaşam projesi. Ve şimdi sınırlı sayıdaki özel daireler için peşinatsız, faizsiz 60 ay vade fırsatlarıyla satışta. Prime Inventum. Bildiğinizi sandığınız her şey değişiyor.

Soykal Kuyumculuk'ta en değerlinizi zarafetiyle büyüleyin. Ve şimdi günün altın şarkısı Soykal Kuyumculuk'tan hayatınızdaki o en değerli kişiye armağan ediliyor. Soykal Kuyumculuk günün altın şarkısını sunar. Soykal Kuyumculuk Hükümet Meydanı Sarraflar Yeraltı Çarşısı'nda sizleri

0: Soykal Kuyumculuk'ta en değerlinizi zarafetiyle büyüleyin. Ve şimdi günün altın şarkısı Soykal Kuyumculuk'tan hayatınızdaki o en değerli kişiye armağan ediliyor. Soykal Kuyumculuk günün altın şarkısını sundu. Soykal Kuyumculuk Hükümet Meydanı Sarraflar Yeraltı Çarşısı'nda sizleri bekliyor.
1: Kaderimizde varsa dinleriz usta, usta.
2: Burası 103.5. Şu anda Radyo Usta'dasınız.

0: Genç Komek'te yaz heyecanı başlıyor. Genç Komek yaz dönemi dop dolu eğitim içerikleri ve renkli etkinlikleriyle çocuklarımıza kapılarını açıyor. 7-14 yaş arası çocuklarımız ister yüz yüze ister uzaktan eğitimle Genç Komek'te hem öğrensin hem eğlensin. Unutmayın, kayıtlar 16-30 Haziran tarihleri arasında. Detaylı bilgi ve başvuru için komek.org.tr adresini ziyaret edebilirsiniz. Konya Büyükşehir Belediyesi.
1: Lokomotiftesiniz. Reklamlara bir bakıp çıkalım.
2: Sarı sarı sarı.

0: Mantıname seçkin satış noktalarında 444 0325.
1: Üç Beyler Yataş Bedding mağazalarında 50. yıla özel seçili yataklarda %30 indirim ve 6000 TL değerinde yastık yorganla birlikte ayrıca belirli yataklarda seyahat boyun yastığı hediye. Üstelik elden 12 taksit veya kredi kartına 9 taksit imkanı Üç Beyler Yataş Bedding mağazalarında. Siz kahvenizi içerken biz teslimatınızı yapalım. 19 yıllık tecrübesiyle Üç Beyler Yataş Bedding mağazaları Nalçı

0: Renklerin en güzel tonu, huzurun en özel kokusuyla buluşuyor. Ve Karatay Lavanta Bahçeleri 1 Temmuz itibariyle ziyarete açılıyor. Lavanta temalı etkinliklerle dolu 5. Geleneksel Karatay Lavanta Günleri 3, 4, 5 Temmuz'da Karatay Lavanta Bahçelerinde. Uçsuz bucaksız manzarası ve büyüleyici atmosferiyle doğanın güzelliğini keşfetmek, lavantaların mis kokusu eşliğinde unutulmaz anlar yaşamak için sizi Karatay Lavanta Bahçelerine bekliyoruz. Hasan Kılca, Karatay Belediye Başkanı.
1: İçimdeki suyu tertemiz saklar, güvenle muhafaza ederim. Çünkü ben en iyisiyim. Unutma, su hayattır. Hayatınızı sağlam bir depoya emanet edin. BRS Plastik Su ve Akaryakıt Depoları. Seçkin müşterilerin tercihidir. BRS.
2: Lokomotifle devam, nefis reklamlarda buluşmaya devam. Reklam hattı 323 93 33.

0: kalite ve ayrıcalığın adresi Mevlüt Karacaoğlu Mücevheratın altın, pırlanta ve elmas koleksiyonları çok özel fiyatlarla sizleri bekliyor.
1: Sadece sende olacaksa en özel koleksiyonlar burada. Mücevheratın modası Mevlüt Karacaoğlu'nda.
0: Mevlüt Karacaoğlu Mücevherat, Kule City AVM'de.
2: Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.

0: adresi Melik Döviz ve Altın, şimdi Aslım Şubesi'yle hizmetinizde. 22 ayar bileziklerden 14 ayar şık takı ve pırlanta ürünlerine, yatırım amaçlı altınlardan özel günlerinize değer katacak birbirinden güzel ürünlere kadar aradığınız her şey için Aslım Caddesi Şubemize bekliyoruz. Büsan Sanayi Şubemiz, Aslım Caddesi Şubemiz ve Valilik Karşısı Hükümet Alanı'ndaki merkez şubelerimizle döviz ve altın alım satımlarında karar vermeden önce mutlaka Melik Döviz ve Altın'dan fiyat alın. İletişim 444-9730.
1: Trafikten kaskoya, yangın ve afetten sağlığa kadar tüm sigorta çözümlerinde A-Plus sigortayla sigortanda artın var.
2: A-Plus sigortayla artın var sigortanda.
3: Renklerin en güzel tonu, huzurun en özel kokusuyla buluşuyor. Ve Karatay Lavanta Bahçeleri 1 Temmuz itibariyle ziyarete açılıyor. Lavanta temalı etkinliklerle dolu 5. Geleneksel Karatay Lavanta Günleri 3, 4, 5 Temmuz'da Karatay Lavanta Bahçelerinde. Uçsuz bucaksız manzarası ve büyüleyici atmosferiyle doğanın güzelliğini keşfetmek, lavantaların mis kokusu eşliğinde unutulmaz anlar yaşamak için sizi Karatay Lavanta Bahçelerine bekliyoruz. Hasan Kılca, Karatay Belediye Başkanı. Binlerce rengin eşsiz kokularla buluştuğu güzellik sizi bekliyor. Karatay Mevlana Gül Parkı.

Bazı projeler yaşadığınız yeri değiştirir. Bazıları ise hayata bakışınızı. Şimdi Konya'da mimarisi güçlü bir yaşam vizyonu ve bütüncül yaklaşımıyla fark yaratan özel bir dünya tasarlandı. Aydın Yatırım Grup imzasıyla hayata geçirilen Prime Inventum. Türkiye'nin ilk resort city, Konya'nınsa ilk merkezi yaşam projesi. Ve şimdi sınırlı sayıdaki özel daireler için peşinatsız, faizsiz 60 ay vade fırsatlarıyla satışta. Prime Inventum. Bildiğinizi sandığınız her şey değişiyor.

Haydi çocuklar, güle oynaya camiye. Her sene heyecanla beklediğimiz güle oynaya camiye geldi, kayıtlar başladı. 2017 doğumlu arkadaşlar 29 Haziran 17 Ağustos tarihleri arasında 40 gün sabah namazında camiye gelin. Hem yaz tatilimizi değerlendirelim hem de bisikletlerimize kavuşalım. Unutmayın, son başvuru tarihi 6 Temmuz. Detaylı bilgi ve başvuru için camiyegel.konya.ben.

0: Mantıname seçkin satış noktalarında 444 0325.
1: Bir evi ev yapan her şey tek bir çatı altında Gürbüzoğulları'nda. Mobilya, bebek ve genç odası, bahçe mobilyası, avize ve aksesuar ve

0: 70 showroom'u ve göz alıcı tasarımlarıyla Gürbüzoğulları Mobilya Büsan Kavşağı'nda 444-9886. Gürbüzoğulları Mobilya.
1: Üç Beyler Meram Enzahom mağazasında evleneceklere ve evini yenileyeceklere büyük fırsat. Belirli tutarlardaki alışverişlerde kasada anında indirim ve sürpriz hediyeler Üç Beyler Meram Enzahom mağazamızda sizleri bekliyor. Elden 12 taksit veya kredi kartına 9 taksit imkanıyla siz satın alın, ertesi günü teslimatınızı yapalım. 19 yıllık tecrübesiyle Üç Beyler Enzahom Meram Sivaslı Ali Kemal Caddesi'nde 245-56-56. En çok sen, en
2: zahmet. Renklerin en güzel tonu, huzurun en özel kokusuyla buluşuyor. Ve Karatay Lavanta Bahçeleri 1 Temmuz itibariyle ziyarete açılıyor. Lavanta temalı etkinliklerle dolu 5. Geleneksel Karatay Lavanta Günleri 3, 4, 5 Temmuz'da Karatay Lavanta Bahçelerinde. Uçsuz bucaksız manzarası ve büyüleyici atmosferiyle doğanın güzelliğini keşfetmek, lavantaların mis kokusu eşliğinde unutulmaz anlar yaşamak için sizi Karatay Lavanta Bahçelerine bekliyoruz. Hasan Kılca, Karatay Belediye Başkanı.
3: Lokomotifte devam, nefis reklamlarda buluşmaya devam. Reklam hattı 323-93-33.
4: Yurt dışı fuar standlarınız için Lokomotif Medya ile irtibata geçmeden karar vermeyin. Almanya, İtalya, Fransa, İspanya ve Rusya'nın uluslararası fuar alanlarında firmanızı temsil edecek güvenli, prestijli ve zamanında teslim fuar stand uygulamalarında Lokomotif Medya ile irtibata geçmeden karar vermeyin. Telefon 0505-656-2480. 0505-656-2480.

0: Merhaba değerli dinleyenler, Lokomotif Medya Haber Merkezi'nce hazırlanan yerel gündemi aktarıyorum. Ben Nilüfer Esirci. Selçuk Üniversitesi tarafından düzenlenen Kampüsten Mahalleye İyilik Sağlık Hareketi kapsamında Konya'daki Filistinli çocuklar ve ailelerine sağlık taraması yapıldı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları ve Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından şehre kazandırılacak Konya Ray Banyo Hattı projesi çevre hassasiyetiyle inşa ediliyor. Geri dönüşümlü alüminyum malzemelerle şehrin gürültü kirliliğinin önüne geçiliyor. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya Ray'ın hem doğayı hem de vatandaşı koruyan detaylarını paylaştı. Çumra ilçesinde 2026 hasat sezonunda uygulanacak tavsiye niteliğindeki biçer döver ücretleri belirlendi. Ziraat Odası'nda yapılan toplantı sonrası buğday ve arpada sulu araziler için dekar başına 320 lira, kuru araziler için ise 280 lira ücret tavsiye edildi. CHP Konya İl Başkanlığı, Türkiye'de son dönemde yaşanan hukuki ve siyasi krizlere dikkat çekmek amacıyla parti binasına pankart astı. Demokrasi vurgulu pankart kısa sürede çok sayıda destek aldı. MHP Konya İl Başkanı Sedat Göncü, yeni İl Başkanlık Divanı'nı açıkladı. Yeni yönetimin çözüm odaklı çalışmalar yürüteceği belirtildi. Meram'da düzenlenen Yeşil Fest'te çocuklar geleneksel oyunlarla eğlenirken bağımlılıklara karşı bilinçlendirilerek sağlıklı yaşam konusunda önemli bilgiler edindi. Seydişehir Belediyesi tarafından sunulan KOP Seydişehir Keşif Kütüphanesi projesi hibe desteği almaya hak kazandı. KOP desteğiyle hayata geçirilecek Seydişehir Keşif Kütüphanesi, gençlere yönelik modern eğitim, atölye ve yaşam alanlarıyla yeni eğitim döneminde hizmete açılacak. Konya Büyükşehir Belediyesi TİKA koordinasyonunda Cibuti İtfaiye Teşkilatı personeline ileri seviye eğitim verdi. Programda teorik ve uygulamalı tatbikatlar gerçekleştirildi. Ilgın Organize Sanayi Bölgesi'nde 578 milyon liralık altyapı ihalesi tamamlandı. Yer tesliminin ardından 15 gün içinde çalışmalara başlanacak. Konya Emniyet Müdürlüğü öncülüğünde hayata geçirilen Emniyetle Birlikte Güvenli Yarınları projesiyle 8 ay içinde 27.522 çocuk ve gence ulaşılması hedefleniyor. Lokomotif Medya Haber Merkezi'nce hazırlanan yerel gündemi dinlediniz. Hoşça kalın.
1: Yarım asırlık tecrübe, yıllara meydan okuyan kalite. Sektörün ustası Dexan 50 yıldır gururla zirvede. Hidrolik silindir ve römork dönerlerinde yarım asırlık üretim tecrübesi ve ileri teknoloji anlayışıyla Dexan Hidrolik sektöre yön vermeye devam ediyor. Dexan Hidrolik'in sunduğu ustaların akustikleri çarşamba ve cumartesi günleri Radyo Usta'da. Kaliteyi teknolojiyle buluşturan Dexan.

yarım asırlık tecrübe, yıllara meydan okuyan kalite. Sektörün ustası Dexan 50 yıldır gururla zirvede. Hidrolik silindir ve römork dönerlerinde yarım asırlık üretim tecrübesi ve ileri teknoloji anlayışıyla Dexan Hidrolik sektöre yön vermeye devam ediyor. Dexan Hidrolik'in sunduğu ustaların akustikleri çarşamba ve cumartesi günleri Radyo Usta'da. Kaliteyi teknolojiyle buluşturan Dexan.

0: Konya'nın en görkemli konak projesi Sultan Konakları'nda yaşam başlıyor. Sami Zıvlak Yapı güvencesiyle Selçuklu'da site içerisinde birbirinden bağımsız şekilde konumlandırılmış, her biri 4 araçlık kapalı otoparklı, asansörü ve kendine özel yeşil alana sahip 547 metrekare 6+2 özel tasarım konakların yapımında sona gelindi. Sınırlı sayıdaki bu ihtişamlı konaklardan yerinizi almak için acele edin. Sami Zıvlak Yapı, doğru seçim, huzurlu yaşam. 444-1-742 samizıvlak.com.tr.
1: Sarı, sarı, sarı, sarı, sarı, sarı, Keremlük'te gayrimenkul.
2: Döviz ve altının güvenilir adresi Melik Döviz ve Altın, şimdi Aslım Şubesi'yle hizmetinizde. 22 ayar bileziklerden 14 ayar şık takı ve pırlanta ürünlerine, yatırım amaçlı altınlardan özel günlerinize değer katacak birbirinden güzel ürünlere kadar aradığınız her şey için Aslım Caddesi Şubemize bekliyoruz. Büsan Sanayi Şubemiz, Aslım Caddesi Şubemiz ve Valilik Karşısı Hükümet Alanı'ndaki merkez şubelerimizle döviz ve altın alım satımlarında karar vermeden önce mutlaka Melik Döviz ve Altın'dan fiyat alın. İletişim 444-9730.
3: Renklerin en güzel tonu, huzurun en özel kokusuyla buluşuyor. Ve Karatay Lavanta Bahçeleri 1 Temmuz itibariyle ziyarete açılıyor. Lavanta temalı etkinliklerle dolu 5. Geleneksel Karatay Lavanta Günleri 3, 4, 5 Temmuz'da Karatay Lavanta Bahçelerinde. Uçsuz bucaksız manzarası ve büyüleyici atmosferiyle doğanın güzelliğini keşfetmek, lavantaların mis kokusu eşliğinde unutulmaz anlar yaşamak için sizi Karatay Lavanta Bahçelerine bekliyoruz. Hasan Kılca, Karatay Belediye Başkanı.

0: Binlerce rengin eşsiz kokularla buluştuğu güzellik sizi bekliyor. Karatay Mevlana Gül Parkı, 190 farklı gül çeşidi ve 50 bini aşkın gül fidesiyle doğanın en zarif halini sunuyor. Bu eşsiz atmosferi keşfetmek, güllerin büyüleyici dünyasında keyifli anlar yaşamak için sizi Karatay Mevlana Gül Parkı'na bekliyoruz. Hasan Kılca, Karatay Belediye Başkanı.
1: Lokomotifle devam, nefis reklamlarda buluşmaya devam. Reklam hattı 323-93-33.
2: Yurt dışı fuar standlarınız için Lokomotif Medya ile irtibata geçmeden karar vermeyin. Almanya, İtalya, Fransa, İspanya ve Rusya'nın uluslararası fuar alanlarında firmanızı temsil edecek güvenli, prestijli ve zamanında teslim fuar stand uygulamalarında Lokomotif Medya ile irtibata geçmeden karar vermeyin. Telefon 0505 656 2480 0505 656 2480.

Bazı projeler yaşadığınız yeri değiştirir. Bazıları ise hayata bakışınızı. Şimdi Konya'da mimarisi güçlü bir yaşam vizyonu ve bütüncül yaklaşımıyla fark yaratan özel bir dünya tasarlandı. Aydın Yatırım Grup imzasıyla hayata geçirilen Prime Inventum. Türkiye'nin ilk resort city, Konya'nın ise ilk merkezi yaşam projesi. Ve şimdi sınırlı sayıdaki özel daireler için peşinatsız, faizsiz 60 ay vade fırsatlarıyla satışta. Prime Inventum. Bildiğinizi sandığınız her şey değişiyor.

0: Genç Komek'te yaz heyecanı başlıyor. Genç Komek yaz dönemi dopdolu eğitim içerikleri ve renkli etkinlikleriyle çocuklarımıza kapılarını açıyor. 7-14 yaş arası çocuklarımız ister yüz yüze ister uzaktan eğitimle Genç Komek'te hem öğrensin hem eğlensin. Unutmayın, kayıtlar 16-30 Haziran tarihleri arasında. Detaylı bilgi ve başvuru için komek.org.tr adresini ziyaret edebilirsiniz. Konya Büyükşehir Belediyesi.
1: Lokomotiftesiniz. Reklamlara bir bakıp çıkalım.

Üç Beyler Yataş Bedding mağazalarında 50. yıla özel seçili yataklarda %30 indirim ve 6000 TL değerinde yastık yorganla birlikte ayrıca belirli yataklarda seyahat boyun yastığı hediye. Üstelik elden 12 taksit veya kredi kartına 9 taksit imkanı 3 Beyler Yataş Bedding mağazalarında. Siz kahvenizi içerken biz teslimatınızı yapalım. 19 yıllık tecrübesiyle 3 Beyler Yataş Bedding mağazaları Nalçacı

0: İçimdeki suyu tertemiz saklar, güvenle muhafaza ederim. Çünkü ben en iyisiyim. Unutma, su hayattır. Hayatınızı sağlam bir depoya emanet edin. BRS Plastik Su ve Akaryakıt Depoları. Seçkin müşterilerin tercihidir. BRS.
1: Renklerin en güzel tonu, huzurun en özel kokusuyla buluşuyor. Ve Karatay Lavanta Bahçeleri 1 Temmuz itibariyle ziyarete açılıyor. Lavanta temalı etkinliklerle dolu 5. Geleneksel Karatay Lavanta Günleri 3, 4, 5 Temmuz'da Karatay Lavanta Bahçelerinde. Uçsuz bucaksız manzarası ve büyüleyici atmosferiyle doğanın güzelliğini keşfetmek, lavantaların mis kokusu eşliğinde unutulmaz anlar yaşamak için sizi Karatay Lavanta Bahçelerine bekliyoruz. Hasan Kılca, Karatay Belediye Başkanı.
2: Lokomotifle devam, nefis reklamlarda buluşmaya devam. Reklam hattı 323 93 33.

Arabesk müziğin parlayan yıldızı Şahin Özlem, yoğun istek üzerine muhteşem sahne performansıyla 4 Temmuz Cumartesi günü Anemon Otel sahnesinde sevenleriyle buluşuyor.

0: Temmuz Cumartesi günü Konya Anemon Otel sahnesinde gerçekleşecek yemekli gala gecesini sakın kaçırmayın. Rezervasyon telefon 0532 744 28 96 0532 744 28 96 Organizasyon Özgür Karamanlı. Medya sponsoru Lokomotif Radyoları.
1: Yarım asırlık tecrübe, yıllara meydan okuyan kalite. Sektörün ustası Dexan 50 yıldır gururla zirvede. Hidrolik silindir ve römork dönerlerinde yarım asırlık üretim tecrübesi ve ileri teknoloji anlayışıyla Dexan Hidrolik sektöre yön vermeye devam ediyor. Dexan Hidrolik'in sunduğu ustaların akustikleri çarşamba ve cumartesi günleri Radyo Usta'da. Kaliteyi teknolojiyle buluşturan Dexan.

Yarım asırlık tecrübe, yıllara meydan okuyan kalite. Sektörün ustası Dexan 50 yıldır gururla zirvede. Hidrolik silindir ve römork dönerlerinde yarım asırlık üretim tecrübesi ve ileri teknoloji anlayışıyla Dexan Hidrolik sektöre yön vermeye devam ediyor. Dexan Hidrolik'in sunduğu ustaların akustikleri çarşamba ve cumartesi günleri Radyo Usta'da. Kaliteyi teknolojiyle buluşturan Dexan.

0: Melik Döviz ve Altın şimdi Aslım şubesiyle hizmetinizde. 22 ayar bileziklerden 14 ayar şık takı ve pırlanta ürünlerine, yatırım amaçlı altınlardan özel günlerinize değer katacak birbirinden güzel ürünlere kadar aradığınız her şey için Aslım Caddesi şubemize bekliyoruz. Büsan Sanayi Şubemiz, Aslım Caddesi Şubemiz ve Valilik Karşısı Hükümet Alanı'ndaki merkez şubelerimizle döviz ve altın alım satımlarında karar vermeden önce mutlaka Melik Döviz ve Altın'dan fiyat alın. İletişim 444-9730.
1: Sarı. Keremlük'te gayrimenkul.
2: Konya'nın en görkemli konak projesi Sultan Konakları'nda yaşam başlıyor. Sami Zıvlak Yapı güvencesiyle Selçuklu'da site içerisinde birbirinden bağımsız şekilde konumlandırılmış, her biri 4 araçlık kapalı otoparklı, asansörü ve kendine özel yeşil alana sahip 547 metrekare 6+2 özel tasarım konakların yapımında sona gelindi. Sınırlı sayıdaki bu ihtişamlı konaklardan yerinizi almak için acele edin. Sami Zıvlak Yapı, doğru seçim, huzurlu yaşam. 444-1-742 samizivlak.com.tr.

0: sigortanda artın var.
1: A-plus sigortayla artın var sigortanda.
2: Binlerce rengin eşsiz kokularla buluştuğu güzellik sizi bekliyor. Karatay Mevlana Gül Parkı, 190 farklı gül çeşidi ve 50 bini aşkın gül fidesiyle doğanın en zarif halini sunuyor. Bu eşsiz atmosferi keşfetmek, güllerin büyüleyici dünyasında keyifli anlar yaşamak için sizi Karatay Mevlana Gül Parkı'na bekliyoruz. Hasan Kılca, Karatay Belediye Başkanı. Renklerin en güzel tonu, huzurun en özel kokusuyla buluşuyor. Ve Karatay Lavanta Bahçeleri 1 Temmuz itibariyle ziyarete açılıyor. Lavanta temalı etkinliklerle dolu 5. Geleneksel Karatay Lavanta Günleri 3, 4, 5 Temmuz'da Karatay Lavanta Bahçelerinde. Uçsuz bucaksız manzarası ve büyüleyici atmosferiyle doğanın güzelliğini keşfetmek, lavantaların mis kokusu eşliğinde unutulmaz anlar yaşamak için sizi Karatay Lavanta Bahçelerine bekliyoruz. Hasan Kılca, Karatay Belediye Başkanı.

0: aşk güzel şey sanmışım.
1: Ben içimdeki seni

Bazı projeler yaşadığınız yeri değiştirir. Bazıları ise hayata bakışınızı. Şimdi Konya'da mimarisi güçlü bir yaşam vizyonu ve bütüncül yaklaşımıyla fark yaratan özel bir dünya tasarlandı. Aydın Yatırım Grup imzasıyla hayata geçirilen Prime Inventum. Türkiye'nin ilk resort city, Konya'nın ise ilk merkezi yaşam projesi. Ve şimdi sınırlı sayıdaki özel daireler için peşinatsız, faizsiz 60 ay vade fırsatlarıyla satışta. Prime Inventum. Bildiğinizi sandığınız her şey değişiyor.

kişiye armağan ediliyor. Soykal Kuyumculuk günün altın şarkısını sunar. Soykal Kuyumculuk Hükümet Meydanı Sarraflar Yeraltı Çarşısı'nda sizleri

Soykal Kuyumculuk'ta en değerlinizi zarafetiyle büyüleyin. Ve şimdi günün altın şarkısı Soykal Kuyumculuk'tan hayatınızdaki o en değerli kişiye armağan ediliyor. Soykal Kuyumculuk günün altın şarkısını sundu. Soykal Kuyumculuk Hükümet Meydanı Sarraflar Yeraltı Çarşısı'nda sizleri bekliyor.

0: Haydi çocuklar, güle oynaya camiye.
1: Her sene heyecanla beklediğimiz güle oynaya camiye geldi, kayıtlar başladı.
0: 2017'de olan arkadaşlar 29 Haziran 17 Ağustos tarihleri arasında 40 gün sabah namazında camiye gelin. Hem yaz tatilimizi değerlendirelim hem de bisikletlerimize kavuşalım.
1: Unutmayın, son başvuru tarihi 6 Temmuz. Detaylı bilgi ve başvuru için camiyegel.konya.ben.tr

0: Mantıname seçkin satış noktalarında 444 0325.
1: Bir evi ev yapan her şey tek bir çatı altında Gürbüzoğulları'nda. Mobilya, bebek ve genç odası, bahçe mobilyası, avize ve aksesuar ve daha neler neler var. Kalite, estetik ve şıklığın adresi Gürbüzoğulları, her beğeniye hitap eden tasarımları

0: Yeni showroom'u ve göz alıcı tasarımlarıyla Gürbüzoğulları Mobilya Büsan Kavşağı'nda 444-9886 Gürbüzoğulları Mobilya.
1: Renklerin en güzel tonu, huzurun en özel kokusuyla buluşuyor. Ve Karatay Lavanta Bahçeleri 1 Temmuz itibariyle ziyarete açılıyor. Lavanta temalı etkinliklerle dolu 5. Geleneksel Karatay Lavanta Günleri 3, 4, 5 Temmuz'da Karatay Lavanta Bahçelerinde. Uçsuz bucaksız manzarası ve büyüleyici atmosferiyle doğanın güzelliğini keşfetmek, lavantaların mis kokusu eşliğinde unutulmaz anlar yaşamak için sizi Karatay Lavanta Bahçelerine bekliyoruz. Hasan Kılca, Karatay Belediye Başkanı.
2: Üç Beyler Meram Enza Home mağazasında evleneceklere ve evini yenileyeceklere büyük fırsat. Belirli tutarlardaki alışverişlerde kasada anında indirim ve sürpriz hediyeler Üç Beyler Meram Enza Home mağazamızda sizleri bekliyor. Elden 12 taksit veya kredi kartına 9 taksit imkanıyla siz satın alın, ertesi günü teslimatınızı yapalım. 19 yıllık tecrübesiyle Üç Beyler Enza Home Meram Sivaslı Ali Kemal Caddesi'nde 245-56-56. En çok sen, en
3: Lokomotif'te devam, nefis reklamlarda buluşmaya devam. Reklam hattı 323-93-33.
4: Yurt dışı fuar standlarınız için Lokomotif Medya ile irtibata geçmeden karar vermeyin. Almanya, İtalya, Fransa, İspanya ve Rusya'nın uluslararası fuar alanlarında firmanızı temsil edecek güvenli, prestijli ve zamanında teslim fuar stand uygulamalarında Lokomotif Medya ile irtibata geçmeden karar vermeyin. Telefon 0505-656-2480 0505-656-2480.

arkadaşlar hazır mısınız? Daha güzel, daha mutlu, daha adil, sevgi dolu bir dünya için, barış için, insanlık için batsın bu dünya.

ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortası.

0: Sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
1: Sarı sarı sarı sarı sarı Keremlük'te gayrimenkul.
2: Konya'nın en görkemli konak projesi Sultan Konakları'nda yaşam başlıyor. Sami Zıvlak Yapı güvencesiyle Selçuklu'da site içerisinde birbirinden bağımsız şekilde konumlandırılmış, her biri 4 araçlık kapalı otoparklı, asansörü ve kendine özel yeşil alana sahip 547 metrekare 6+2 özel tasarım konakların yapımında sona gelindi. Sınırlı sayıdaki bu ihtişamlı konaklardan yerinizi almak için acele edin. Sami Zıvlak Yapı, doğru seçim, huzurlu yaşam. 444-1-742 samizıvlak.com.tr.
3: Döviz ve Altın'ın güvenilir adresi Melik Döviz ve Altın, şimdi Aslım Şubesi ile hizmetinizde. 22 ayar bileziklerden 14 ayar şık takı ve pırlanta ürünlerine, yatırım amaçlı altınlardan özel günlerinize değer katacak birbirinden güzel ürünlere kadar aradığınız her şey için Aslım Caddesi Şubemize bekliyoruz. Büsan Sanayi Şubemiz, Aslım Caddesi Şubemiz ve Valilik Karşısı Hükümet Alanı'ndaki merkez şubelerimizle döviz ve altın alım satımlarında karar vermeden önce mutlaka Melik Döviz ve Altın'dan fiyat alın. İletişim 444-9730.
4: Binlerce rengin eşsiz kokularla buluştuğu güzellik sizi bekliyor. Karatay Mevlana Gül Parkı, 190 farklı gül çeşidi ve 50 bini aşkın gül fidesiyle doğanın en zarif halini sunuyor. Bu eşsiz atmosferi keşfetmek, güllerin büyüleyici dünyasında keyifli anlar yaşamak için sizi Karatay Mevlana Gül Parkı'na bekliyoruz. Hasan Kılca, Karatay Belediye Başkanı. Renklerin en güzel tonu, huzurun en özel kokusuyla buluşuyor. Ve Karatay Lavanta Bahçeleri 1 Temmuz itibariyle ziyarete açılıyor. Lavanta temalı etkinliklerle dolu 5. Geleneksel Karatay Lavanta Günleri 3, 4, 5 Temmuz'da Karatay Lavanta Bahçelerinde. Uçsuz bucaksız manzarası ve büyüleyici atmosferiyle doğanın güzelliğini keşfetmek, lavantaların mis kokusu eşliğinde unutulmaz anlar yaşamak için sizi Karatay Lavanta Bahçelerine bekliyoruz. Hasan Kılca, Karatay Belediye Başkanı.
5: Lokomotifte devam, nefis reklamlarda buluşmaya devam. Reklam hattı 323-93-33.
6: Yurt dışı fuar standlarınız için Lokomotif Medya ile irtibata geçmeden karar vermeyin. Almanya, İtalya, Fransa, İspanya ve Rusya'nın uluslararası fuar alanlarında firmanızı temsil edecek güvenli, prestijli ve zamanında teslim fuar stand uygulamalarında Lokomotif Medya ile irtibata geçmeden karar vermeyin. Telefon 0505-656-2480 0505-656-2480.

Bazı projeler yaşadığınız yeri değiştirir. Bazıları ise hayata bakışınızı. Şimdi Konya'da mimarisi güçlü bir yaşam vizyonu ve bütüncül yaklaşımıyla fark yaratan özel bir dünya tasarlandı. Aydın Yatırım Grup imzasıyla hayata geçirilen Prime Inventum. Türkiye'nin ilk resort city, Konya'nın ise ilk merkezi yaşam projesi. Ve şimdi sınırlı sayıdaki özel daireler için peşinatsız, faizsiz 60 ay vade fırsatlarıyla satışta. Prime Inventum. Bildiğinizi sandığınız her şey değişiyor.

0: Genç Komek'te yaz heyecanı başlıyor. Genç Komek yaz dönemi dop dolu eğitim içerikleri ve renkli etkinlikleriyle çocuklarımıza kapılarını açıyor. 7-14 yaş arası çocuklarımız ister yüz yüze ister uzaktan eğitimle Genç Komek'te hem öğrensin hem eğlensin. Unutmayın, kayıtlar 16-30 Haziran tarihleri arasında. Detaylı bilgi ve başvuru için komek.org.tr adresini ziyaret edebilirsiniz. Konya Büyükşehir Belediyesi.
1: Lokomotiftesiniz. Reklamlara bir bakıp çıkalım.

Üç Beyler Yataş Bedding mağazalarında 50. yıla özel seçili yataklarda %30 indirim ve 6000 TL değerinde yastık yorganla birlikte ayrıca belirli yataklarda seyahat boyun yastığı hediye. Üstelik elden 12 taksit veya kredi kartına 9 taksit imkanı 3 Beyler Yataş Bedding mağazalarında. Siz kahvenizi içerken biz teslimatınızı yapalım. 19 yıllık tecrübesiyle 3 Beyler Yataş Bedding mağazaları, Nalçacı Caddesi Acentacılar Sitesi ve Beyhekim Mahallesi,

0: renklerin en güzel tonu, huzurun en özel kokusuyla buluşuyor. Ve Karatay Lavanta Bahçeleri 1 Temmuz itibariyle ziyarete açılıyor. Lavanta temalı etkinliklerle dolu 5. Geleneksel Karatay Lavanta Günleri 3, 4, 5 Temmuz'da Karatay Lavanta Bahçelerinde. Uçsuz bucaksız manzarası ve büyüleyici atmosferiyle doğanın güzelliğini keşfetmek, lavantaların mis kokusu eşliğinde unutulmaz anlar yaşamak için sizi Karatay Lavanta Bahçelerine bekliyoruz. Hasan Kılca, Karatay Belediye Başkanı.
1: Lokomotifle devam, nefis reklamlarda buluşmaya devam. Reklam hattı 323-93-33. Kaliteyi teknolojiyle buluşturan Dexan. Dexan Hidroliğin sunduğu ustaların akustikleri başlıyor.

kaliteyi teknolojiyle buluşturan Dexan. Dexan Hidrolik'in sunduğu ustaların akustikleri devam ediyor.

0: kaliteyi teknolojiyle buluşturan Dexan. Dexan Hidrolik'in sunduğu ustaların akustikleri devam ediyor.
1: Burası 103.5. Şu anda Radyo Usta'dasınız.

kaliteyi teknolojiyle buluşturan Dexan. Dexan Hidroliğin sunduğu ustaların akustikleri devam ediyor.

kalite ve ayrıcalığın adresi Mevlüt Karacaoğlu Mücevheratın altın, pırlanta ve elmas koleksiyonları çok özel fiyatlarla sizleri bekliyor.

0: Döviz ve Altın'ın güvenilir adresi Melik Döviz ve Altın, şimdi Aslım Şubesi ile hizmetinizde. 22 ayar bileziklerden 14 ayar şık takı ve pırlanta ürünlerine, yatırım amaçlı altınlardan özel günlerinize değer katacak birbirinden güzel ürünlere kadar aradığınız her şey için Aslım Caddesi Şubemize bekliyoruz. Büsan Sanayi Şubemiz, Aslım Caddesi Şubemiz ve Valilik Karşısı Hükümet Alanı'ndaki merkez şubelerimizle döviz ve altın alım satımlarında karar vermeden önce mutlaka Melik Döviz ve Altın'dan fiyat alın. İletişim 444-9730.
1: Konya'nın en görkemli konak projesi Sultan Konakları'nda yaşam başlıyor. Sami Zıvlak Yapı güvencesiyle Selçuklu'da site içerisinde birbirinden bağımsız şekilde konumlandırılmış, her biri 4 araçlık kapalı otoparklı, asansörü ve kendine özel yeşil alana sahip 547 metrekare 6+2 özel tasarım konakların yapımında sona gelindi. Sınırlı sayıdaki bu ihtişamlı konaklardan yerinizi almak için acele edin. Sami Zıvlak Yapı, doğru seçim, huzurlu yaşam. 444-1-742 samizıvlak.com.tr.
2: Sarı, sarı, sarı.

0: Binlerce rengin eşsiz kokularla buluştuğu güzellik sizi bekliyor. Karatay Mevlana Gül Parkı, 190 farklı gül çeşidi ve 50 bine aşkın gül fidesiyle doğanın en zarif halini sunuyor. Bu eşsiz atmosferi keşfetmek, güllerin büyüleyici dünyasında keyifli anlar yaşamak için sizi Karatay Mevlana Gül Parkı'na bekliyoruz. Hasan Kılca, Karatay Belediye Başkanı. Renklerin en güzel tonu, huzurun en özel kokusuyla buluşuyor. Ve Karatay Lavanta Bahçeleri 1 Temmuz itibariyle ziyarete açılıyor. Lavanta temalı etkinliklerle dolu 5. Geleneksel Karatay Lavanta Günleri 3, 4, 5 Temmuz'da Karatay Lavanta Bahçelerinde. Uçsuz bucaksız manzarası ve büyüleyici atmosferiyle doğanın güzelliğini keşfetmek, lavantaların mis kokusu eşliğinde unutulmaz anlar yaşamak için sizi Karatay Lavanta Bahçelerine bekliyoruz. Hasan Kılca, Karatay Belediye Başkanı.
1: İçimdeki suyu tertemiz saklar, güvenle muhafaza ederim. Çünkü ben en iyisiyim. Unutma, su hayattır. Hayatınızı sağlam bir depoya emanet edin. BRS Plastik Su ve Akaryakıt Depoları. Seçkin müşterilerin tercihidir. BRS.
2: Lokomotifte devam, nefis reklamlarda buluşmaya devam. Reklam hattı 323 93 33.

0: kaliteyi teknolojiyle buluşturan Dexan. Dexan Hidrolik'in sunduğu ustaların akustikleri devam ediyor.
1: Bazı projeler yaşadığınız yeri değiştirir. Bazıları ise hayata bakışınızı. Şimdi Konya'da mimarisi güçlü bir yaşam vizyonu ve bütüncül yaklaşımıyla fark yaratan özel bir dünya tasarlandı. Aydın Yatırım Grup imzasıyla hayata geçirilen Prime Inventum. Türkiye'nin ilk resort city, Konya'nın ise ilk merkezi yaşam projesi. Ve şimdi sınırlı sayıdaki özel daireler için peşinatsız, faizsiz 60 ay vade fırsatlarıyla satışta. Prime Inventum. Bildiğinizi sandığınız her şey değişiyor.

kaliteyi teknolojiyle buluşturan Dexan. Dexan Hidrolik'in sunduğu ustaların akustikleri devam ediyor.

0: kaliteyi teknolojiyle buluşturan Dexan. Dexan Hidrolik'in sunduğu ustaların akustikleri devam ediyor.
1: Burası 103.5. Şu anda Radyo Usta.

Haydi çocuklar, Güle Oynaya Camiye. Her sene heyecanla beklediğimiz Güle Oynaya Camiye geldi, kayıtlar başladı. 2017 doğumlu arkadaşlar 29 Haziran 17 Ağustos tarihleri arasında 40 gün sabah namazında camiye gelin. Hem yaz tatilimizi değerlendirelim hem de bisikletlerimize kavuşalım. Unutmayın, son başvuru tarihi 6 Temmuz. Detaylı bilgi ve başvuru için camiyegel.com

0: Lokomotif'tesiniz. Reklamlara bir bakıp çıkalım.
1: Bir evi ev yapan her şey tek bir çatı altında Gürbüzoğulları'nda. Mobilya, bebek ve genç odası, bahçe mobilyası, avize ve aksesuar ve daha neler neler var. Kalite, estetik ve şıklığın adresi

Showroom'u ve göz alıcı tasarımlarıyla Gürbüzoğulları Mobilya Büsan Kavşağı'nda 444-9886 Gürbüzoğulları Mobilya.

0: Mantıname seçkin satış noktalarında 444 0325.
1: İçimdeki suyu tertemiz saklar, güvenle muhafaza ederim. Çünkü ben en iyisiyim. Unutma, su hayattır. Hayatınızı sağlam bir depoya emanet edin. BRS Plastik Su ve Akaryakıt Depoları. Seçkin müşterilerin tercihidir. BRS.
2: Renklerin en güzel tonu, huzurun en özel kokusuyla buluşuyor. Ve Karatay Lavanta Bahçeleri 1 Temmuz itibariyle ziyarete açılıyor. Lavanta temalı etkinliklerle dolu 5. Geleneksel Karatay Lavanta Günleri 3, 4, 5 Temmuz'da Karatay Lavanta Bahçelerinde. Uçsuz bucaksız manzarası ve büyüleyici atmosferiyle doğanın güzelliğini keşfetmek, lavantaların mis kokusu eşliğinde unutulmaz anlar yaşamak için sizi Karatay Lavanta Bahçelerine bekliyoruz. Hasan Kılca, Karatay Belediye Başkanı.
1: Lokomotifte devam, nefis reklamlarda buluşmaya devam. Reklam hattı 323-93-33.
3: Yurt dışı fuar standlarınız için Lokomotif Medya ile irtibata geçmeden karar vermeyin. Almanya, İtalya, Fransa, İspanya ve Rusya'nın uluslararası fuar alanlarında firmanızı temsil edecek güvenli, prestijli ve zamanında teslim fuar stand uygulamalarında Lokomotif Medya ile irtibata geçmeden karar vermeyin. Telefon 0505 656 2480 0505 656 2480.

0: Aslan Güner.
1: Kaliteyi teknolojiyle buluşturan Dexan. Dexan Hidrolik'in sunduğu ustaların akustikleri devam ediyor.

hala beni seviyorsun. Bunu sen de biliyorsun. Niye beni aramıyorsun ki? Niye? Niye? Ben seni bir anlık değil, bir ömür boyu ararım. Gururum ise...

kaliteyi teknolojiyle buluşturan Dexan. Dexan Hidroliğin sunduğu ustaların akustikleri devam ediyor.

0: ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
1: Konya'nın en görkemli konak projesi Sultan Konakları'nda yaşam başlıyor. Sami Zıvlak Yapı güvencesiyle Selçuklu'da site içerisinde birbirinden bağımsız şekilde konumlandırılmış, her biri 4 araçlık kapalı otoparklı, asansörü ve kendine özel yeşil alana sahip 547 metrekare 6+2 özel tasarım konakların yapımında sona gelindi. Sınırlı sayıdaki bu ihtişamlı konaklardan yerinizi almak için acele edin. Sami Zıvlak Yapı, doğru seçim, huzurlu yaşam. 444-1-742 samizıvlak.com.tr.
2: Döviz ve altının güvenilir adresi Melik Döviz ve Altın, şimdi Aslım Şubesi'yle hizmetinizde. 22 ayar bileziklerden 14 ayar şık takı ve pırlanta ürünlerine, yatırım amaçlı altınlardan özel günlerinize değer katacak birbirinden güzel ürünlere kadar aradığınız her şey için Aslım Caddesi Şubemize bekliyoruz. Büsan Sanayi Şubemiz, Aslım Caddesi Şubemiz ve Valilik Karşısı Hükümet Alanı'ndaki merkez şubelerimizle döviz ve altın alım satımlarında karar vermeden önce mutlaka Melik Döviz ve Altın'dan fiyat alın. İletişim 444-9730.
3: Sarı sarı sarı.

0: İçimdeki suyu tertemiz saklar, güvenle muhafaza ederim. Çünkü ben en iyisiyim. Unutma, su hayattır. Hayatınızı sağlam bir depoya emanet edin. BRS Plastik Su ve Akaryakıt Depoları. Seçkin müşterilerin tercihidir. BRS.
1: Binlerce rengin eşsiz kokularla buluştuğu güzellik sizi bekliyor. Karatay Mevlana Gül Parkı, 190 farklı gül çeşidi ve 50 bini aşkın gül fidesiyle doğanın en zarif halini sunuyor. Bu eşsiz atmosferi keşfetmek, güllerin büyüleyici dünyasında keyifli anlar yaşamak için sizi Karatay Mevlana Gül Parkı'na bekliyoruz. Hasan Kılca, Karatay Belediye Başkanı.
2: Lokomotifle devam, nefis reklamlarda buluşmaya devam. Reklam hattı 323-93-33.
3: Yurt dışı fuar standlarınız için Lokomotif Medya ile irtibata geçmeden karar vermeyin. Almanya, İtalya, Fransa, İspanya ve Rusya'nın uluslararası fuar alanlarında firmanızı temsil edecek güvenli, prestijli ve zamanında teslim fuar stand uygulamalarında Lokomotif Medya ile irtibata geçmeden karar vermeyin. Telefon 0505 656 2480 0505 656 2480.
4: Kaliteyi teknolojiyle buluşturan Dexan. Dexan Hidroliğin sunduğu ustaların akustikleri devam ediyor.

Bazı projeler yaşadığınız yeri değiştirir. Bazıları ise hayata bakışınızı. Şimdi Konya'da mimarisi güçlü bir yaşam vizyonu ve bütüncül yaklaşımıyla fark yaratan özel bir dünya tasarlandı. Aydın Yatırım Grup imzasıyla hayata geçirilen Prime Inventum. Türkiye'nin ilk resort city, Konya'nın ise ilk merkezi yaşam projesi. Ve şimdi sınırlı sayıdaki özel daireler için peşinatsız, faizsiz 60 ay vade fırsatlarıyla satışta. Prime Inventum. Bildiğinizi sandığınız her şey değişiyor.

değerli kişiye armağan ediliyor. Soykal Kuyumculuk, günün altın şarkısını sunar. Soykal Kuyumculuk, Hükümet Meydanı, Sarraflar Yeraltı Çarşısı'nda sizleri

Soykal Kuyumculuk'ta en değerlinizi zarafetiyle büyüleyin. Ve şimdi günün altın şarkısı Soykal Kuyumculuk'tan hayatınızdaki o en değerli kişiye armağan ediliyor. Soykal Kuyumculuk günün altın şarkısını sundu. Soykal Kuyumculuk Hükümet Meydanı Sarraflar Yeraltı Çarşısı'nda sizleri bekliyor.

kaliteyi teknolojiyle buluşturan Dexan. Dexan Hidrolik'in sunduğu ustaların akustikleri devam ediyor.

kaliteyi teknolojiyle buluşturan Dexan. Dexan Hidrolik'in sunduğu ustaların akustikleri devam ediyor.

0: Comek'te yaz heyecanı başlıyor. Genç Comek yaz dönemi dopdolu eğitim içerikleri ve renkli etkinlikleriyle çocuklarımıza kapılarını açıyor. 7-14 yaş arası çocuklarımız ister yüz yüze ister uzaktan eğitimle Genç Comek'te hem öğrensin hem eğlensin. Unutmayın, kayıtlar 16-30 Haziran tarihleri arasında. Detaylı bilgi ve başvuru için comek.org.tr adresini ziyaret edebilirsiniz. Konya Büyükşehir Belediyesi.
1: Dexan Hidroliğin sunduğu Ustaların Akustikleri sona erdi. Tektör'ün ustası Dexan Hidroliğin sunduğu Ustaların Akustikleri çarşamba ve cumartesi günleri saat 19'dan itibaren Radyo Usta'da. Kaliteyi teknolojiyle buluşturan

0: Mantıname seçkin satış noktalarında 444 0325.
1: Bir evi ev yapan her şey tek bir çatı altında Gürbüzoğulları'nda. Mobilya, bebek ve genç odası, bahçe mobilyası, avize ve aksesuar ve daha neler neler var. Kalite, estetik ve şıklığın adresi

mini showroom'u ve göz alıcı tasarımlarıyla Gürbüzoğulları Mobilya Büsan Kavşağı'nda 444-9886 Gürbüzoğulları Mobilya.

Beyler Yataş Bedding mağazalarında 50. yıla özel seçili yataklarda %30 indirim ve 6000 TL değerinde yastık yorganla birlikte ayrıca belirli yataklarda seyahat boyun yastığı hediye. Üstelik elden 12 taksit veya kredi kartına 9 taksit imkanı 3 Beyler Yataş Bedding mağazalarında. Siz kahvenizi içerken biz teslimatınızı yapalım. 19 yıllık tecrübesiyle 3 Beyler Yataş Bedding mağazaları Nalçacı Caddesi.

0: içimdeki suyu tertemiz saklar, güvenle muhafaza ederim. Çünkü ben en iyisiyim. Unutma, su hayattır. Hayatınızı sağlam bir depoya emanet edin. BRS Plastik Su ve Akaryakıt Depoları. Seçkin müşterilerin tercihidir. BRS.
1: Renklerin en güzel tonu, huzurun en özel kokusuyla buluşuyor. Ve Karatay Lavanta Bahçeleri 1 Temmuz itibariyle ziyarete açılıyor. Lavanta temalı etkinliklerle dolu 5. Geleneksel Karatay Lavanta Günleri 3, 4, 5 Temmuz'da Karatay Lavanta Bahçelerinde. Uçsuz bucaksız manzarası ve büyüleyici atmosferiyle doğanın güzelliğini keşfetmek, lavantaların mis kokusu eşliğinde unutulmaz anlar yaşamak için sizi Karatay Lavanta Bahçelerine bekliyor. Hasan Kılca, Karatay Belediye Başkanı.
2: Lokomotifte devam, nefis reklamlarda buluşmaya devam. Reklam hattı 323 93 33.

Arabesk müziğin parlayan yıldızı Şahin Özlem, yoğun istek üzerine muhteşem sahne performansıyla 4 Temmuz Cumartesi günü Anemon Otel sahnesinde sevenleriyle buluşuyor.

Temmuz Cumartesi günü Konya Anemon Otel sahnesinde gerçekleşecek yemekli gala gecesini sakın kaçırmayın. Rezervasyon telefon 0532 744 28 96 0532 744 28 96 Organizasyon Özgür Karamanlı. Medya sponsoru Lokomotif Radyoları.

0: Lokomotif'tesiniz. Reklamlara bir bakıp çıkalım.
1: Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.

0: sarı
1: sarı sarı
0: sarı
1: sarı sarı
0: Keremlük'te gayrimenkul.
2: Döviz ve altının güvenilir adresi Melik Döviz ve Altın şimdi Aslım şubesiyle hizmetinizde. 22 ayar bileziklerden 14 ayar şık takı ve pırlanta ürünlerine, yatırım amaçlı altınlardan özel günlerinize değer katacak birbirinden güzel ürünlere kadar aradığınız her şey için Aslım Caddesi şubemize bekliyoruz. Büsan Sanayi Şubemiz, Aslım Caddesi Şubemiz ve Valilik Karşısı Hükümet Alanı'ndaki merkez şubelerimizle döviz ve altın alım satımlarında karar vermeden önce mutlaka Melik Döviz ve Altın'dan fiyat alın. İletişim 444-9730.
3: Konya'nın en görkemli konak projesi Sultan Konakları'nda yaşam başlıyor. Sami Zıvlak Yapı güvencesiyle Selçuklu'da site içerisinde birbirinden bağımsız şekilde konumlandırılmış, her biri 4 araçlık kapalı otoparklı, asansörü ve kendine özel yeşil alana sahip 547 metrekare 6+2 özel tasarım konakların yapımında sona gelindi. Sınırlı sayıdaki bu ihtişamlı konaklardan yerinizi almak için acele edin. Sami Zıvlak Yapı, doğru seçim, huzurlu yaşam. 444-1-742 samizivlak.com.tr.

0: Binlerce rengin eşsiz kokularla buluştuğu güzellik sizi bekliyor. Karatay Mevlana Gül Parkı, 190 farklı gül çeşidi ve 50 bini aşkın gül fidesiyle doğanın en zarif halini sunuyor. Bu eşsiz atmosferi keşfetmek, güllerin büyüleyici dünyasında keyifli anlar yaşamak için sizi Karatay Mevlana Gül Parkı'na bekliyoruz. Hasan Kılca, Karatay Belediye Başkanı.
1: Lokomotifle devam, nefis reklamlarda buluşmaya devam. Reklam hattı 323-93-33.
2: Burası 103.5. Şu an

Bazı projeler yaşadığınız yeri değiştirir. Bazıları ise hayata bakışınızı. Şimdi Konya'da mimarisi güçlü bir yaşam vizyonu ve bütüncül yaklaşımıyla fark yaratan özel bir dünya tasarlandı. Aydın Yatırım Grup imzasıyla hayata geçirilen Prime Inventum. Türkiye'nin ilk resort city, Konya'nın ise ilk merkezi yaşam projesi. Ve şimdi sınırlı sayıdaki özel daireler için peşinatsız, faizsiz 60 ay vade fırsatlarıyla satışta. Prime Inventum. Bildiğinizi sandığınız her şey değişiyor.

0: Haydi çocuklar, güle oynaya camiye.
1: Her sene heyecanla beklediğimiz güle oynaya camiye geldi, kayıtlar başladı.
0: 2017 doğumlu arkadaşlar 29 Haziran 17 Ağustos tarihleri arasında 40 gün sabah namazında camiye gelin. Hem yaz tatilimizi değerlendirelim hem de bisikletlerimize kavuşalım.
1: Unutmayın, son başvuru tarihi 6 Temmuz. Detaylı bilgi ve başvuru için camiyegel.konya.ben.t

0: Lokomotif'tesiniz. Reklamlara bir bakıp çıkalım.
1: Konya'nın en görkemli konak projesi Sultan Konakları'nda yaşam başlıyor. Sami Zıvlak Yapı güvencesiyle Selçuklu'da site içerisinde birbirinden bağımsız şekilde konumlandırılmış, her biri 4 araçlık kapalı otoparklı, asansörü ve kendine özel yeşil alana sahip 547 metrekare 6+2 özel tasarım konakların yapımında sona gelindi. Sınırlı sayıdaki bu ihtişamlı konaklardan yerinizi almak için acele edin. Sami Zıvlak Yapı, doğru seçim, huzurlu yaşam. 444-1-742 samizıvlak.com.tr.
2: Bir evi ev yapan her şey tek bir çatı altında Gürbüzoğulları'nda. Mobilya, bebek ve genç odası, bahçe mobilyası, avize ve aksesuar ve daha neler neler var. Kalite, estetik ve şıklığın adresi Gürbüzoğulları'nda.

bin showroom'u ve göz alıcı tasarımlarıyla Gürbüzoğulları Mobilya Büsan Kavşağı'nda 444-9886 Gürbüzoğulları Mobilya.

0: Mantıname seçkin satış noktalarında 444 0325.
1: Renklerin en güzel tonu, huzurun en özel kokusuyla buluşuyor. Ve Karatay Lavanta Bahçeleri 1 Temmuz itibariyle ziyarete açılıyor. Lavanta temalı etkinliklerle dolu 5. Geleneksel Karatay Lavanta Günleri 3, 4, 5 Temmuz'da Karatay Lavanta Bahçelerinde. Uçsuz bucaksız manzarası ve büyüleyici atmosferiyle doğanın güzelliğini keşfetmek, lavantaların mis kokusu eşliğinde unutulmaz anlar yaşamak için sizi Karatay Lavanta Bahçelerine bekliyoruz. Hasan Kılca, Karatay Belediye Başkanı.
2: Üç Beyler Meram Enza Home mağazasında evleneceklere ve evini yenileyeceklere büyük fırsat. Belirli tutarlardaki alışverişlerde kasada anında indirim ve sürpriz hediyeler Üç Beyler Meram Enza Home mağazamızda sizleri bekliyor. Elden 12 taksit veya kredi kartına 9 taksit imkanıyla siz satın alın, ertesi günü teslimatınızı yapalım. 19 yıllık tecrübesiyle Üç Beyler Enza Home Meram Sivaslı Ali Kemal Caddesi'nde 245 56 56. En çok sen, en
3: çok. Lokomotifte devam, nefis reklamlarda buluşmaya devam. Reklam hattı 323 93 33.
4: Yurt dışı fuar standlarınız için Lokomotif Medya ile irtibata geçmeden karar vermeyin. Almanya, İtalya, Fransa, İspanya ve Rusya'nın uluslararası fuar alanlarında firmanızı temsil edecek güvenli, prestijli ve zamanında teslim fuar stand uygulamalarında Lokomotif Medya ile irtibata geçmeden karar vermeyin. Telefon 0505 656 2480 0505 656 2480.

Arkadaşlar hazır mısınız? Daha güzel, daha mutlu, daha adil, sevgi dolu bir dünya için, barış için, insanlık için batsın bu dünya.

0: üreticisi Melik Döviz ve Altın şimdi Aslım şubesiyle hizmetinizde. 22 ayar bileziklerden 14 ayar şık takı ve pırlanta ürünlerine, yatırım amaçlı altınlardan özel günlerinize değer katacak birbirinden güzel ürünlere kadar aradığınız her şey için Aslım Caddesi şubemize bekliyoruz. Büsan Sanayi Şubemiz, Aslım Caddesi Şubemiz ve Valilik Karşısı Hükümet Alanı'ndaki merkez şubelerimizle döviz ve altın alım satımlarında karar vermeden önce mutlaka Melik Döviz ve Altın'dan fiyat alın. İletişim 444-9730.
1: Konya'nın en görkemli konak projesi Sultan Konakları'nda yaşam başlıyor. Sami Zıvlak Yapı güvencesiyle Selçuklu'da site içerisinde birbirinden bağımsız şekilde konumlandırılmış, her biri 4 araçlık kapalı otoparklı, asansörü ve kendine özel yeşil alana sahip 547 metrekare 6+2 özel tasarım konakların yapımında sona gelindi. Sınırlı sayıdaki bu ihtişamlı konaklardan yerinizi almak için acele edin. Sami Zıvlak Yapı, doğru seçim, huzurlu yaşam. 444-1-742 samizıvlak.com.tr.
2: Binlerce rengin eşsiz kokularla buluştuğu güzellik sizi bekliyor. Karatay Mevlana Gül Parkı, 190 farklı gül çeşidi ve 50 bine aşkın gül fidesiyle doğanın en zarif halini sunuyor. Bu eşsiz atmosferi keşfetmek, güllerin büyüleyici dünyasında keyifli anlar yaşamak için sizi Karatay Mevlana Gül Parkı'na bekliyoruz. Hasan Kılca, Karatay Belediye Başkanı.
3: Lokomotifle devam, nefis reklamlarda buluşmaya devam. Reklam hattı 323-93-33.
4: Yurt dışı fuar standlarınız için Lokomotif Medya ile irtibata geçmeden karar vermeyin. Almanya, İtalya, Fransa, İspanya ve Rusya'nın uluslararası fuar alanlarında firmanızı temsil edecek güvenli, prestijli ve zamanında teslim fuar stand uygulamalarında Lokomotif Medya ile irtibata geçmeden karar vermeyin. Telefon 0505 656 2480 0505 656 2480.
5: Burası 103.5.

Bazı projeler yaşadığınız yeri değiştirir. Bazıları ise hayata bakışınızı. Şimdi Konya'da mimarisi güçlü bir yaşam vizyonu ve bütüncül yaklaşımıyla fark yaratan özel bir dünya tasarlandı. Aydın Yatırım Grup imzasıyla hayata geçirilen Prime Inventum. Türkiye'nin ilk resort city, Konya'nın ise ilk merkezi yaşam projesi. Ve şimdi sınırlı sayıdaki özel daireler için peşinatsız, faizsiz 60 ay vade fırsatlarıyla satışta. Prime Inventum. Bildiğinizi sandığınız her şey değişiyor.

sen bensiz, ben sensiz az mı ağladık, az mı kaçtık gölgesinden ayrılığın, Tanrı'ya kaç geceler avuç açtık, hatırlar mısın?

0: Genç Komek'te yaz heyecanı başlıyor. Genç Komek yaz dönemi dop dolu eğitim içerikleri ve renkli etkinlikleriyle çocuklarımıza kapılarını açıyor. 7-14 yaş arası çocuklarımız ister yüz yüze ister uzaktan eğitimle Genç Komek'te hem öğrensin hem eğlensin. Unutmayın, kayıtlar 16-30 Haziran tarihleri arasında. Detaylı bilgi ve başvuru için komek.org.tr adresini ziyaret edebilirsiniz. Konya Büyükşehir Belediyesi.
1: Lokomotiftesiniz. Reklamlara bir bakıp çıkalım.

0: Mantıname seçkin satış noktalarında 444 0325.
1: Konya'nın en görkemli konak projesi Sultan Konakları'nda yaşam başlıyor. Sami Zıvlak Yapı güvencesiyle Selçuklu'da site içerisinde birbirinden bağımsız şekilde konumlandırılmış, her biri 4 araçlık kapalı otoparklı, asansörü ve kendine özel yeşil alana sahip 547 metrekare 6+2 özel tasarım konakların yapımında sona gelindi. Sınırlı sayıdaki bu ihtişamlı konaklardan yerinizi almak için acele edin. Sami Zıvlak Yapı, doğru seçim, huzurlu yaşam. 444-1-742 samizivlak.com.tr.

0: Cenk'erin en güzel tonu, huzurun en özel kokusuyla buluşuyor. Ve Karatay Lavanta Bahçeleri 1 Temmuz itibariyle ziyarete açılıyor. Lavanta temalı etkinliklerle dolu 5. Geleneksel Karatay Lavanta Günleri 3, 4, 5 Temmuz'da Karatay Lavanta Bahçelerinde. Uçsuz bucaksız manzarası ve büyüleyici atmosferiyle doğanın güzelliğini keşfetmek, lavantaların mis kokusu eşliğinde unutulmaz anlar yaşamak için sizi Karatay Lavanta Bahçelerine bekliyoruz. Hasan Kılca, Karatay Belediye Başkanı.
1: Üç Beyler Yataş Bedding mağazalarında 50. yıla özel seçili yataklarda %30 indirim ve 6000 TL değerinde yastık yorganla birlikte ayrıca belirli yataklarda seyahat boyun yastığı hediye. Üstelik elden 12 taksit veya kredi kartına 9 taksit imkanı 3 Beyler Yataş Bedding mağazalarında. Siz kahvenizi içerken biz teslimatınızı yapalım. 19 yıllık tecrübesiyle 3 Beyler Yataş Bedding mağazaları

kalite ve ayrıcalığın adresi Mevlüt Karacaoğlu Mücevheratın altın, pırlanta ve elmas koleksiyonları çok özel fiyatlarla sizleri bekliyor.

0: Konya'nın en görkemli konak projesi Sultan Konakları'nda yaşam başlıyor. Sami Zıvlak Yapı güvencesiyle Selçuklu'da site içerisinde birbirinden bağımsız şekilde konumlandırılmış her biri 4 araçlık kapalı otoparklı, asansörü ve kendine özel yeşil alana sahip 547 metrekare 6+2 özel tasarım konakların yapımında sona gelindi. Sınırlı sayıdaki bu ihtişamlı konaklardan yerinizi almak için acele edin. Sami Zıvlak Yapı, doğru seçim, huzurlu yaşam. 444-1-742 samizivlak.com.tr.
1: Binlerce rengin eşsiz kokularla buluştuğu güzellik sizi bekliyor. Karatay Mevlana Gül Parkı, 190 farklı gül çeşidi ve 50 bine aşkın gül fidesiyle doğanın en zarif halini sunuyor. Bu eşsiz atmosferi keşfetmek, güllerin büyüleyici dünyasında keyifli anlar yaşamak için sizi Karatay Mevlana Gül Parkı'na bekliyoruz. Hasan Kılca, Karatay Belediye Başkanı.
2: Lokomotifle devam, nefis reklamlarda buluşmaya devam. Reklam hattı 323-93-33.

bunca yıl herkesten kaçtım, en sonunda buldum sandım. Ansızın içini açtım, yapma dedim.

Bazı projeler yaşadığınız yeri değiştirir. Bazıları ise hayata bakışınızı. Şimdi Konya'da mimarisi güçlü bir yaşam vizyonu ve bütüncül yaklaşımıyla fark yaratan özel bir dünya tasarlandı. Aydın Yatırım Grup imzasıyla hayata geçirilen Prime Inventum. Türkiye'nin ilk resort city, Konya'nın ise ilk merkezi yaşam projesi. Ve şimdi sınırlı sayıdaki özel daireler için peşinatsız, faizsiz 60 ay vade fırsatlarıyla satışta. Prime Inventum. Bildiğinizi sandığınız her şey değişiyor.

Soykal Kuyumculuk'ta en değerlinizi zarafetiyle büyüleyin. Ve şimdi günün altın şarkısı Soykal Kuyumculuk'tan hayatınızdaki o en değerli kişiye armağan ediliyor. Soykal Kuyumculuk günün altın şarkısını sunar. Soykal Kuyumculuk Hükümet Meydanı Sarraflar Yeraltı Çarşısı'nda sizde.

Soykal Kuyumculuk'ta en değerlinizi zarafetiyle büyüleyin. Ve şimdi günün altın şarkısı Soykal Kuyumculuk'tan hayatınızdaki o en değerli kişiye armağan ediliyor. Soykal Kuyumculuk günün altın şarkısını sundu. Soykal Kuyumculuk Hükümet Meydanı Sarraflar Yeraltı Çarşısı'nda sizleri bekliyor.

0: çocuklar, Güle Oynaya Camii'ye.
1: Her sene heyecanla beklediğimiz Güle Oynaya Camii'ye geldi, kayıtlar başladı.
0: 2017 doğumlu arkadaşlar 29 Haziran 17 Ağustos tarihleri arasında 40 gün sabah namazında camiye gelin. Hem yaz tatilimizi değerlendirelim hem de bisikletlerimize kavuşalım.
1: Unutmayın, son başvuru tarihi 6 Temmuz. Detaylı bilgi ve başvuru için camiyegel.konya.ben.tr

0: Lokomotiftesiniz. Reklamlara bir bakıp çıkalım.
1: Ev yapan her şey tek bir çatı altında Gürbüzoğulları'nda. Mobilya, bebek ve genç odası, bahçe mobilyası, avize ve aksesuar ve daha neler neler var. Kalite, estetik

0: Yeni showroom'u ve göz alıcı tasarımlarıyla Gürbüzoğulları Mobilya Büsan Kavşağı'nda 444-9886. Gürbüzoğulları Mobilya.
1: Konya'nın en görkemli konak projesi Sultan Konakları'nda yaşam başlıyor. Sami Zıvlak Yapı güvencesiyle Selçuklu'da site içerisinde birbirinden bağımsız şekilde konumlandırılmış, her biri 4 araçlık kapalı otoparklı, asansörü ve kendine özel yeşil alana sahip 547 metrekare 6+2 özel tasarım konakların yapımında sona gelindi. Sınırlı sayıdaki bu ihtişamlı konaklardan yerinizi almak için acele edin. Sami Zıvlak Yapı, doğru seçim, huzurlu yaşam. 444-1-742 samizivlak.com.tr.

Üç Beyler Meram Enza Home mağazasında evleneceklere ve evini yenileyeceklere büyük fırsat. Belirli tutarlardaki alışverişlerde kasada anında indirim ve sürpriz hediyeler Üç Beyler Meram Enza Home mağazamızda sizleri bekliyor. Elden 12 taksit veya kredi kartına 9 taksit imkanıyla siz satın alın, ertesi günü teslimatınızı yapalım. 19 yıllık tecrübesiyle Üç Beyler Enza Home, Meram Sivaslı Ali Kemal Caddesi'nde 245 50

0: Lokomotif'te devam, nefis reklamlarda buluşmaya devam. Reklam hattı 323-93-33.
1: Yurt dışı fuar standlarınız için Lokomotif Medya ile irtibata geçmeden karar vermeyin. Almanya, İtalya, Fransa, İspanya ve Rusya'nın uluslararası fuar alanlarında firmanızı temsil edecek güvenli, prestijli ve zamanında teslim fuar stand uygulamalarında Lokomotif Medya ile irtibata geçmeden karar vermeyin. Telefon 0505 656 2480 0505 656 2480.

0: Konya'nın en görkemli konak projesi Sultan Konakları'nda yaşam başlıyor. Sami Zıvlak Yapı güvencesiyle Selçuklu'da site içerisinde birbirinden bağımsız şekilde konumlandırılmış, her biri 4 araçlık kapalı otoparklı, asansörü ve kendine özel yeşil alana sahip 547 metrekare 6+2 özel tasarım konakların yapımında sona gelindi. Sınırlı sayıdaki bu ihtişamlı konaklardan yerinizi almak için acele edin. Sami Zıvlak Yapı, doğru seçim, huzurlu yaşam. 444-1-742 samizivlak.com.tr.
1: Lokomotifle devam, nefis reklamlarda buluşmaya devam. Reklam hattı 323-93-33.
2: Yurt dışı fuar standlarınız için Lokomotif Medya ile irtibata geçmeden karar vermeyin. Almanya, İtalya, Fransa, İspanya ve Rusya'nın uluslararası fuar alanlarında firmanızı temsil edecek güvenli, prestijli ve zamanında teslim fuar stand uygulamalarında Lokomotif Medya ile irtibata geçmeden karar vermeyin. Telefon 0505 656 2480 0505 656 2480.

Yarım asırlık tecrübe, yıllara meydan okuyan kalite. Sektörün ustası Dexan 50 yıldır gururla zirvede. Hidrolik silindir ve römork dönerlerinde yarım asırlık üretim tecrübesi ve ileri teknoloji anlayışıyla Dexan Hidrolik sektöre yön vermeye devam ediyor. Dexan Hidrolik'in sunduğu ustaların akustikleri çarşamba ve cumartesi günleri Radyo Usta'da. Kaliteyi teknolojiyle buluşturan Dexan.

Yarım asırlık tecrübe, yıllara meydan okuyan kalite. Sektörün ustası Dexan 50 yıldır gururla zirvede. Hidrolik silindir ve römork dönerlerinde yarım asırlık üretim tecrübesi ve ileri teknoloji anlayışıyla Dexan Hidrolik sektöre yön vermeye devam ediyor. Dexan Hidrolik'in sunduğu ustaların akustikleri çarşamba ve cumartesi günleri Radyo Usta'da. Kaliteyi teknolojiyle buluşturan Dexan.

Bazı projeler yaşadığınız yeri değiştirir. Bazıları ise hayata bakışınızı. Şimdi Konya'da mimarisi güçlü bir yaşam vizyonu ve bütüncül yaklaşımıyla fark yaratan özel bir dünya tasarlandı. Aydın Yatırım Grup imzasıyla hayata geçirilen Prime Inventum. Türkiye'nin ilk resort city, Konya'nın ise ilk merkezi yaşam projesi. Ve şimdi sınırlı sayıdaki özel daireler için peşinatsız, faizsiz 60 ay vade fırsatlarıyla satışta. Prime Inventum. Bildiğinizi sandığınız her şey değişiyor.

Hoş, yüreğim sensiz bomboş. Yokluğun ölüm sanki, sensizlik zulüm.

0: Genç Komek'te yaz heyecanı başlıyor. Genç Komek yaz dönemi dop dolu eğitim içerikleri ve renkli etkinlikleriyle çocuklarımıza kapılarını açıyor. 7-14 yaş arası çocuklarımız ister yüz yüze ister uzaktan eğitimle Genç Komek'te hem öğrensin hem eğlensin. Unutmayın, kayıtlar 16-30 Haziran tarihleri arasında. Detaylı bilgi ve başvuru için komek.org.tr adresini ziyaret edebilirsiniz. Konya Büyükşehir Belediyesi.
1: Lokomotiftesiniz. Reklamlara bir bakıp çıkalım.

Konya'nın en görkemli konak projesi Sultan Konakları'nda yaşam başlıyor. Sami Zıvlak Yapı güvencesiyle Selçuklu'da site içerisinde birbirinden bağımsız şekilde konumlandırılmış her biri 4 araçlık kapalı otoparklı, asansörü ve kendine özel yeşil alana sahip 547 metrekare 6+2 özel tasarım konakların yapımında sona gelindi. Sınırlı sayıdaki bu ihtişamlı konaklardan yerinizi almak için acele edin. Sami Zıvlak Yapı, doğru seçim, huzurlu yaşam. 444-1-742 samizivlak.com.tr. Üç Beyler Yataş Bedding mağazalarında 50. yıla özel seçili yataklarda %30 indirim ve 6000 TL değerinde yastık yorganla birlikte ayrıca belirli yataklarda seyahat boyun yastığı hediye. Üstelik elden 12 taksit veya kredi kartına 9 taksit imkanı 3 Beyler Yataş Bedding mağazalarında. Siz kahvenizi içerken biz teslimatınızı yapalım. 19 yıllık tecrübesiyle 3 Beyler Yataş Bedding mağazaları Nalça Cücek.

Arabesk müziğin parlayan yıldızı Şahin Özlem, yoğun istek üzerine muhteşem sahne performansıyla 4 Temmuz Cumartesi günü Anemon Otel sahnesinde sevenleriyle buluşuyor.

0: Temmuz Cumartesi günü Konya Anemon Otel sahnesinde gerçekleşecek yemekli gala gecesini sakın kaçırmayın. Rezervasyon telefon 0532 744 28 96 0532 744 28 96 Organizasyon Özgür Karamanlı. Medya sponsoru Lokomotif Radyoları.
1: Yarım asırlık tecrübe, yıllara meydan okuyan kalite. Sektörün ustası Dexan 50 yıldır gururla zirvede. Hidrolik silindir ve römork dönerlerinde yarım asırlık üretim tecrübesi ve ileri teknoloji anlayışıyla Dexan Hidrolik sektöre yön vermeye devam ediyor. Dexan Hidrolik'in sunduğu ustaların akustikleri çarşamba ve cumartesi günleri Radyo Usta'da. Kaliteyi teknolojiyle buluşturan Dexan.

Yarım asırlık tecrübe, yıllara meydan okuyan kalite. Sektörün ustası Dexan 50 yıldır gururla zirvede. Hidrolik silindir ve römork dönerlerinde yarım asırlık üretim tecrübesi ve ileri teknoloji anlayışıyla Dexan Hidrolik sektöre yön vermeye devam ediyor. Dexan Hidrolik'in sunduğu ustaların akustikleri çarşamba ve cumartesi günleri Radyo Usta'da. Kaliteyi teknolojiyle buluşturan Dexan.

kalite ve ayrıcalığın adresi Mevlüt Karacaoğlu Mücevheratın altın, pırlanta ve elmas koleksiyonları çok özel fiyatlarla sizleri bekliyor.

Bazı projeler yaşadığınız yeri değiştirir. Bazıları ise hayata bakışınızı. Şimdi Konya'da mimarisi güçlü bir yaşam vizyonu ve bütüncül yaklaşımıyla fark yaratan özel bir dünya tasarlandı. Aydın Yatırım Grup imzasıyla hayata geçirilen Prime Inventum. Türkiye'nin ilk resort city, Konya'nın ise ilk merkezi yaşam projesi. Ve şimdi sınırlı sayıdaki özel daireler için peşinatsız, faizsiz 60 ay vade fırsatlarıyla satışta. Prime Inventum. Bildiğinizi sandığınız her şey değişiyor.

kalmadı demek ki sana bile sabrım. Kararların yordu ve şu ön yargı. Bir bildiğim yok ya da bir farkım. Bu benim dünyaya tavrım.

sen nakışta iplik, bakışta kirpik gibi yakıştın gönlüme. Gökte yıldız, denizde tuz gibi yapıştın tenime. Aradığım, beklediğimdin. İşte o gün, işte o gün nikahladım.

camiye. Her sene heyecanla beklediğimiz Güle Oynaya Camiye geldi, kayıtlar başladı. 2017 doğumlu arkadaşlar 29 Haziran 17 Ağustos tarihleri arasında 40 gün sabah namazında camiye gelin. Hem yaz tatilimizi değerlendirelim hem de bisikletlerimize kavuşalım. Unutmayın, son başvuru tarihi 6 Temmuz. Detaylı bilgi ve başvuru için camiyegel.konya.ben.te

0: Lokomotiftesiniz. Reklamlara bir bakıp çıkalım.
1: Konya'nın en görkemli konak projesi Sultan Konakları'nda yaşam başlıyor. Sami Zıvlak Yapı güvencesiyle Selçuklu'da site içerisinde birbirinden bağımsız şekilde konumlandırılmış, her biri 4 araçlık kapalı otoparklı, asansörü ve kendine özel yeşil alana sahip 547 metrekare 6+2 özel tasarım konakların yapımında sona gelindi. Sınırlı sayıdaki bu ihtişamlı konaklardan yerinizi almak için acele edin. Sami Zıvlak Yapı, doğru seçim, huzurlu yaşam. 444-1-742 samizıvlak.com.tr.
0: Lokomotifte devam, nefis reklamlarda buluşmaya devam. Reklam hattı 323-93-33.
2: Yurt dışı fuar standlarınız için Lokomotif Medya ile irtibata geçmeden karar vermeyin. Almanya, İtalya, Fransa, İspanya ve Rusya'nın uluslararası fuar alanlarında firmanızı temsil edecek güvenli, prestijli ve zamanında teslim fuar stand uygulamalarında Lokomotif Medya ile irtibata geçmeden karar vermeyin. Telefon 0505 656 2480 0505 656 2480.

Yarım asırlık tecrübe, yıllara meydan okuyan kalite. Sektörün ustası Dexan 50 yıldır gururla zirvede. Hidrolik silindir ve römork dönerlerinde yarım asırlık üretim tecrübesi ve ileri teknoloji anlayışıyla Dexan Hidrolik sektöre yön vermeye devam ediyor. Dexan Hidrolik'in sunduğu ustaların akustikleri çarşamba ve cumartesi günleri Radyo Usta'da. Kaliteyi teknolojiyle buluşturan Dexan.

yarım asırlık tecrübe, yıllara meydan okuyan kalite. Sektörün ustası Dexan 50 yıldır gururla zirvede. Hidrolik silindir ve römork dönerlerinde yarım asırlık üretim tecrübesi ve ileri teknoloji anlayışıyla Dexan Hidrolik sektöre yön vermeye devam ediyor. Dexan Hidrolik'in sunduğu ustaların akustikleri çarşamba ve cumartesi günleri Radyo Usta'da. Kaliteyi teknolojiyle buluşturan Dexan.

0: Lokomotiftesiniz. Reklamlara bir bakıp çıkalım.
1: Konya'nın en görkemli konak projesi Sultan Konakları'nda yaşam başlıyor. Sami Zıvlak Yapı güvencesiyle Selçuklu'da site içerisinde birbirinden bağımsız şekilde konumlandırılmış, her biri 4 araçlık kapalı otoparklı, asansörü ve kendine özel yeşil alana sahip 547 metrekare 6+2 özel tasarım konakların yapımında sona gelindi. Sınırlı sayıdaki bu ihtişamlı konaklardan yerinizi almak için acele edin. Sami Zıvlak Yapı, doğru seçim, huzurlu yaşam. 444-1-742 samizivlak.com.tr.
0: Lokomotifte devam, nefis reklamlarda buluşmaya devam. Reklam hattı 323-93-33.
2: Yurt dışı fuar standlarınız için Lokomotif Medya ile irtibata geçmeden karar vermeyin. Almanya, İtalya, Fransa, İspanya ve Rusya'nın uluslararası fuar alanlarında firmanızı temsil edecek güvenli, prestijli ve zamanında teslim fuar stand uygulamalarında Lokomotif Medya ile irtibata geçmeden karar vermeyin. Telefon 0505 656 2480 0505 656 2480.

Lokomotiftesiniz. Reklamlara bir bakıp çıkalım. Konya'nın en görkemli konak projesi Sultan Konakları'nda yaşam başlıyor. Sami Zıvlak Yapı güvencesiyle Selçuklu'da site içerisinde birbirinden bağımsız şekilde konumlandırılmış, her biri 4 araçlık kapalı otoparklı, asansörü ve kendine özel yeşil alana sahip 547 metrekare 6+2 özel tasarım konakların yapımında sona gelindi. Sınırlı sayıdaki bu ihtişamlı konaklardan yerinizi almak için acele edin. Sami Zıvlak Yapı, doğru seçim, huzurlu yaşam. 444-1-742 samizivlak.com.tr. Lokomotifle devam, nefis reklamlarda buluşmaya devam. Reklam hattı 323-93-33.

içerler. Yaraları eşilince meyhaneyi

0: Lokomotif'tesiniz. Reklamlara bir bakıp çıkalım.
1: Konya'nın en görkemli konak projesi Sultan Konakları'nda yaşam başlıyor. Sami Zıvlak Yapı güvencesiyle Selçuklu'da site içerisinde birbirinden bağımsız şekilde konumlandırılmış, her biri 4 araçlık kapalı otoparklı, asansörü ve kendine özel yeşil alana sahip 547 metrekare 6+2 özel tasarım konakların yapımında sona gelindi. Sınırlı sayıdaki bu ihtişamlı konaklardan yerinizi almak için acele edin. Sami Zıvlak Yapı, doğru seçim, huzurlu yaşam. 444-1-742 samizıvlak.com.tr.
0: Lokomotif'te devam, nefis reklamlarda buluşmaya devam. Reklam hattı 323-93-33.

Neden saçlarım beyazlamış arkadaş? Sana da benim gibi çektiren mi var? Görüyorum ki her gün meyhanedesin. Yaşamaya küstürüp içtiren mi var? Katlanmayı bilmeyen aşkı çekemez. Aşka mahkum edilen garip gülemez. Ben de yanmışım senin gibi arkadaş. Dünyanın derdi bitmez. Böyle bitmez arkadaş. İçelim.

Sevmek günah olsaydı, önce Mecnun sevmezdi. Kerem Aslı için yanmazdı. Sevmek günah olsaydı, Ferhat dağları delmezdi. Bülbül gül için feryat etmezdi. Mecnun seviyorsa, Kerem yanıyorsa, Ferhat dağları deliyorsa, bülbül gül için feryat ediyorsa.

0: Lokomotif'tesiniz. Reklamlara bir bakıp çıkalım.
1: Konya'nın en görkemli konak projesi Sultan Konakları'nda yaşam başlıyor. Sami Zıvlak Yapı güvencesiyle Selçuklu'da site içerisinde birbirinden bağımsız şekilde konumlandırılmış her biri 4 araçlık kapalı otoparklı, asansörü ve kendine özel yeşil alana sahip 547 metrekare 6+2 özel tasarım konakların yapımında sona gelindi. Sınırlı sayıdaki bu ihtişamlı konaklardan yerinizi almak için acele edin. Sami Zıvlak Yapı, doğru seçim, huzurlu yaşam. 444-1-742 samizıvlak.com.tr.
0: Lokomotif'te devam, nefis reklamlarda buluşmaya devam. Reklam hattı 323-93-33.
2: Yurt dışı fuar standlarınız için Lokomotif Medya ile irtibata geçmeden karar vermeyin. Almanya, İtalya, Fransa, İspanya ve Rusya'nın uluslararası fuar alanlarında firmanızı temsil edecek güvenli, prestijli ve zamanında teslim fuar stand uygulamalarında Lokomotif Medya ile irtibata geçmeden karar vermeyin. Telefon 0505 656 2480 0505 656 2480.

artık demir almak günü gelmişse zamandan. Meçhule giden bir gemi kalkar bu limandan.

sevmemiştim kimseyi seni sevdiğim kadar. Çekmemiştim kimseden senden çektiğim kadar. Olur mu sevgi diye ızdıraba sarılmak? Bu yol mutluluk yolu, tek çaremiz.

canımdan geçerim, senden vazgeçmem umurumda değil. Yaşamak, ölmek canımdan geçerim,